Bak abi diyor şu an hep. Kapalı bir tane kura sosan dırsan kreyeyen yaşamış bir tane kullanan paramilite gerekmeler çok fazla hızlandır. Günah satın alır.

0: Okay.
1: Anladım,
0: bir mekasamet bu. Ya, arayın, bunu sen hantaya vesilesler, kötü bir elektronik ünitesi, sorular, sonradan sağ, defektör, ne zaman dur?
1: Sakan, gel, bu mekasamet bu.

Satı var, duyur satı var. Takacı satı ve satı var, duyur. Satı var, duyur satı var. Kulayı sürekliyorum, çıkartlar var. Sağız var, sürekliyorum. Sayın Hakkı'nın yaşamak önemli. Vatay, beysin. Ama sarışamak konuyla yaşamıyorum. Bota, bota. Et ça, on veut vous donner aux communications.